tanıtma. Göz pismak seguma. Var vokin lanye, verdim lanma familia. Sövbeti bir jantrina, bağıtmasa o hafif etkastule. Gusamme.